Hörmətlik radio dinləyicilər, indi xəbərlərimizə salam. Bunda Türkiyə rayonu yanıqları, şundaqla dünya vəziyyətinə münasibətlik ən yeni uçurlarını sizlə bunun ortaqlaşımız. Və onlaqda dəqiqdən xəbərlərimizin təfsili məzmunları da olsun. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısqaç məzmunları da olan üçün. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Prezidenti Rodrigo bilan görüşdü. İstanbul bayonnaması ilə həmkarlıq sinyalı verildi. Amerikanın bir tikuşar ayırplanı Hormuz Boğazı etrafı düşüp etdi. Rusiyanın Ukrayna'nın Kharkiv şehrine kılgan hücumlarda 4 kişi öldü. Trump şikayet işiyle İran karşı tolu kalbi ilan kurdu. Radyoloji aziz dostlar, emredektinle bugünkü haberlerimizin tepsili mezmulları da bolsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Prezidenti Rodrigo bilen görüşte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Venezuela'nın vaktli prezidenti Delcy Rodriguez bilen bir yerge cem oldu. İşki rehber Türkiye Venezuela münasebetleri ve halkaralık özgürlükler doğrusu da sohbet ötküzdü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mahkemesi'nin Uçur Alakışlar İdarisi ile kılgan bayanatka karganda Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Venezuela halkını kullaydıqalıqını yana bir kısım takitlep, Ankara'nın hamkarlıkını küşe yetişki bolgan sıraqısını oturu koygan. O sonra energi ve kançılıkının işki devlet otursudaki tekmin çoğunkur hamkarlık için halkılık sahala ikallikini bildirgen. İşki rehber yana iki taraflık sorduğunu aşırış ve yıllık sordu sonmasını 3 milyar dolarla yetkizit inşanlığı tutturcalıklarını gözün geçirgen. İstanbul bayonnamasında hamkarlık sinyali berildi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Taşkı İşler Ministerleri imzalagan İstanbul bayonnamasında siyasi, iqtisadi, medeniyet ve sağda sahalardaki hamkarlıkını kuşaytıp, daqma yukarı pelleye götürüş sinyali berildi. Türkiye Taşkı İşler Ministeri Hakan Fidan, Azerbaycan Taşkı İşler Ministeri Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Taşkı İşler Ministeri Maka Brüşçovişli İstanbul'da tutkuzulgan Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Taşkı İşler Ministerlerinin 10. nöbetlik 3 taraf yığınında İstanbul bayonnamesini imzaladı. Bayonnamede çoğunkur dostluk, inak koşunlarçılık ve azura hürmet hem işenç kılıç inanısı kesildiğin devletle otursadaki ölgülük münasebetlerinin muhimliği teklenip, siyasi, iktisat, soda, tınışlık ve xevsizlik, pentechnika hem de medeni sahalarını çiyağın özüre menfaat etkizdiğin barlık sahalardaki mevcut küşlük hemkarlıkını dehmeyle gür soruş arzusunun nohit zor ehmiyetke yekildik eskertildi. Rayonda sizcil tınışlık ve mukumluk ornutuş için devlet koşkan muhim tehpilerge yukarı bağ verilgen bayanlamıda bu hıl ortak pozisyonun rayon işi ve sırtının terakkiyatı hem de gülünüş için layıtı zor ahmetke iyi hikayelike kayıt kalındı. Bayanlamıda barlık şekildeki terörizm, devlet halkının teşkillik cinayetle, tor hücumları ve arlaşma ucu vuruş türlerine çıkan, devletler düşkülü atkan ve barğansırı kengen yotkan tehditlerinin tunup yetilgeldeki bayan kılınıp, rayonda küçülük iktisadi obraz yaratış maksadı, üç devlet otursuzdaki soğuda ve meblağ sılış münasebetlerini tekma trafik kıldırışının muhimliği tilgelinde. Rusya'nın Ukrayna'nın Kharkiv şehrine kılgan hücumlarda 4 kişi öldü. Bu hücumla Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin urushni oxirlashtirish tirishchanliklari muzokara qilingan London ziyoratidan qaytib kelgan vaqtda yuz berdi. Ukrayna'nın şarkı şimaldaki Kharkiv rayonunun bazisi Oleg Senegobov Rusya'nın rayonunda ilip bargan hücumlarda 4 kişinin hayatını ayrılganlığını 10 kişinin yaralanganlığını aktardı. Senegobov, Seyşem ülkeni Ömmi Ortaklaş Tıratkısı Telegram sayısıyla ilan kılgan bayanatıda düşman Çogoyu şehrine tokuttu dedi ve 22 yaşlık bir ayalına çıkan 4 kişinin hayatının ayrılgalıkını bildirdi. Senegobov yine ot apısını kaldırıp çıkartan hücumda kendigende 18 avtomobilga ziyan etkizdi. Köp kuvvetlik bir alanın derecede çıkılıp bir alanın oldu tarafı zengin uçurdu dedi. Kharkiv şehir başlığı Igor Terekhov bolsa 10 kişinin yaralanganlığını xabar qıldı. Rusiyanın Ukraynadaki hücumları yaqınki aylarda taxmin kuchaydı. Ukrayna bu hücumlarga javoban Rusiya territoriyasining ichki qismlariga uchqisiz apparatlar bilan hücum qıldı. Terekhov Ukraynaning uchqisiz apparatı hücumlarining ko'pincha harbiy va energiya istalarini nishon qilganligini aytdi. Amerikaning bir tikuchar ayroplani Hormuz bo'g'ozi atrofida uchib ketdi. Amerika'nın Afaçi namlıq tükücər ayırplarını Hormuz Boğazı ətrafında çıxıb getdi. Trump uçuşçuların ahvalının yaxşı şikayətini aytdı.
Amerika prezidenti Donald Trump Hormuz boğazı atrafında çıkıp etken Amerika'nın Türkçer ayırplanındaki uçuşçularının ahvalının yakışı hikayelikini bildirdi. Trump düşen mükkünü keşte John Kennedy halkıra ayrılırımda NBA halk oğuz musabıksını körüp bulganınken muhbirlerinin suallarına cevap verdi. New York Times gazeti Amerika Armiyası ve bir afaçı tipli ucumçı tıkışlar ayırplanının Hormuz boğazı atrapı da namelum sebeplerinin şüphetkellikini haber kılgaydı. İran bilen İsrailiyenin düşenmi günü üzere ok çıkırıştın ken yüzbəgən bu vaqı İran kartı 28. fevraldan bu yanda omuş atkan oruşunu ahırlaştırış için nazil kılınğan oruş toxtışını mıstakamlaş söhbətlerini xatlar getirdi.

Alamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı. Germaniye bilen Fransa'ya kelgüstükke reaktif ayroplan programı'sının vazgeçiş meselesi de fikir birlikte asıl kıldı. Germaniye bilen Fransa'ya münasebetlik şirketler atırsa da uzun yıllardan bu yana damlı şotkan fikir ıhtılaplarından kiyen ortak yeni olat uruş ayroplanı planının vazgeçiş meselesi de keleşti. Germaniya başministri Friedrich Merz ve Fransiya prezidenti Emmanuel Macron şirketlerin kelgüsü hava uruş sistemisi programması dairesi de ortak uruş airplanı yasaç meselesi de kilişi konuqallıqı doğrusu da xulası çıxardı. Mezgür ilahiye Fransiyanın Rafael tipli uruş airplanları ve Germaniyanın Eurofighter tipli uruş airplanlarının oranını besiş için 2017 yılı başlanıqaydı. Ortak uruş aeroplanın planının ahirleşi kırmay dairli texmakan dairli reaktif aeroplan programması taşıbısının dağılmışı dağılıqını, şundakla Avrupa Murabiye Hemkarlıqı ve Herbi Texnika Tereqiyatı meselelerine ehmiyet belirli dağılıqını bildirmekte. Trump iş kapti işçide İran karşı tuluğu kalbi ilan kıldı. Amerika Prezidenti Donald Trump Afril Eylik'e oruç tohtatıştın kiyen İran bilen İsrail'e oturuştaki ciddiçilikten füse geldikçe dair haberlerden kiyen Amerika Koşmuş Tatları'dan aldığımızdaki iş kapti işçide İran karşı tuluğu kalbi ilan kalış aldı da turat kalıqına etti. Cumhuriyetçiler Partiyası Plata Azası Lensi Gram'ını kollaş için ötküzülgen telefon yığını da söz kılgan Trump, biz intan küçülük bir komanda bulduk. Minancı biz bu oruçta galbi kılavatımız, ama aldığımız iki kaptışı da tolu galbi ilan kılgınımızda, hakiki galbi ilan kılgan bolasılardır. Bu ceryanda İran karşı zarbe bilen cevap kaydırıldı galaka doğrusu da yahandırış bürüp, İsrail'e ve onun intifaktaşlarının yakın kılgın tecrübesi ve kılgan bolasılığı kirakifkini bildirdi. Oruç tereptarı Netanyahu Trump'a doyul ilan kılıp, İsrail'in İran karıtkan hücumlarına akıldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Prezidenti Donald Trump'ın karşı duruşu karmay, İsrail'in İran karşı tuluk özünü kogdaş hukuki yekellikine Trump'a itkalıqını bildirdi. Netanyahu, İsrail armiyasının buyruğu kılgan hücumlardan kim o, bu pozisyasını tekrarlap, İsrail'in özünü kogdaş için hareketki ötüşünü davamlaştırdığını aytdı. Beyrut bombardıman kılınganın ken İran başkanlığı bombalar bilen cevap kaytırğa ayrı. Bu jarayanda Amerika Prezidenti Donald Trump Financial Times gazetesi bergen bayonotida İsrailiyanın başka tallışı kalmaydıqanlıqını aytdı ve Netanyahu'nu hoşlar buluşqa çaqırıp, karar çıqarğıçı kişinin özü ekenligini hem de äwj ele atqan jiddiçiliknin İsrailiyanı bargan sıra yetim kaldırıp koyduqanlıqını eskertti. Halkıra Cinayet İşler Sot Mahkemesi vazifesini suistimal kılış ayıplaşları sebebinin baş taptışını vazifesinden kaldırdı. Halkıra Cinayet İşler Sot Mahkemesi'nin baş taptışı Kerim Khan, cinsi ravallık, harlaş ayıplaşlarına alakadar Birleşken Devletler Teşkilatı'nın taşkörüşü denken vazifesinden kaldırıldı. Mahkemenin başkuruş organı Kerim Khan'ın 120 azad devletini çiğağın intizam taşkörüşüge doşkildi kalıqını, ama taşkörüş neticesinin mehbet tutuldu kalıqını bildirdi. 2025 yılında bu yan demelişte bulatkan Kerim Khan, Doklat'ta vezipsin suistimal kılgallıqıga ya ki hukukudan kelse kelmez paydalan kılgallıqıga ait delil ispat tipul mağallıqına yetip, özünün aklını kılgallıqını ilgir sürmekte. Radyon hoşça, aziz dostlar, yukarıda haberle aldınlar. Hürmetlik radyon hoşçlar. Әмді бәңгу ижирасыдыке yolcu вә сәзір орта чарисе ижирасыдыке дүшмен намлық нақшыланы аңасыла.

TRT Uyghurçinin hürmetlik klasmelleri, bazda bir sahne paket taht süpsidili ibaret bulmasının, esirlerinin sadasını toşuyduğun yoşurun bir eslim bop kalıdı. Bazda bir perde içildi ve o şu perdede paket artistlalı emez, halıklarının hikayeleri, köçüşlerinin izleri ve unutulgan dualar çalındı. En şundak, tiyatr insanın özüge ve öz ötmüşüge itkan en uzun sözlerinin biridir. Bugün biz Türk dünyasının tiyatr en'enesi yüzündemiz. Bozkır'ın ağzaki bayallardın meddahının sadası gıcı, Karagöz perdesinin zamanevi sahnelerinin çırakları gıcı sozulgan bu çoğun medeniyet eslimisinin izlerini kogluşumuz. Kenundakta dikkatinle programımızda bolsun. Türk dünyası da tiyatr deyilgende köpünce vakitlerde akılge tuncu bulup yazılgan tiksle emez, belki söz kilidu. Söz bu yerde pekat alakalı emez, belki bir mavcutlukun şekilge kirşidur. Köçmen medeniyetinin içi de sahne mukum emez. Sahne çidirinin içi meydan, karvan yolu, bazar, hatta bir otunun etrafıdır. Şunun başka Türk tiyatrının yürençikleri, garipteki klasik mendike organlık tiyatrlardan intayin burun İğizce bayan en'enesi çidi şekillengen. Dede Korkut hikayeleri, özünün dramatik kurulması, diyalogları ve kahramanlarının sahneki çıkışı bilen huddu bir tiyatr tikistedek okuluşu mümkün. Oğuz boylarının hayatı fakat sözlülüklü kalmasının okşaş vakitte canlandırılıdı. Türk dünyası da tiyatrının en kadimki şekillerinden biri olan halk bayan ifadeleştirdi Kazak akılları, kınasçıları ve Özbek bakşıları hem sözlük içi hem artı süpütü de söz, ritim ve beden hareketleri bilen bayanlı sahne gelip kilidi. Bu noktadan Karaganda Manas dastanı fakat bir dastanla emez. Yek kişilik ipik bir drama karakteri giyge. Türk tiyatrının yülençiklerinden biri yine şaman ritüallarıdır. Bakşı kamlanın müzika, ritim ve dramatik hareketleri bilen ilip bağlan murasımlarda kürürme bilen artı sutturistik çigira yok oludu ve hemme adem sahnenin bir partisi kaynınıp gitidu. Halk tiyatrının moyun termaklardan biri boğan utturu oyunu uçuk meydanda oynildiğen ve tüyüksüzlükte tayındıgan bir sahne sanatıdır. Kavuklu bilen pişikar otturistiki kızlıkçılık rikabeti halkın kündülük hayatını ve cemiyet tenkitçilikini sahne gelip çıkıdı. Tenzimat mezgildi bolsa tiyatr garip tesiri bilen yeni bir tüs alıdı. Şairinin oylanışı bilen başlangan musabede Ahmet Vakıf Paşa'nın maslaştırışları Türk tiyatrını hem enenevi yülençikle bilen hem garip

Moyun bir parçası kaynındı. Türk dünyasının moyun tiyatro eserleri arasında Türkiye'nin Kişallık Ali Dastanı, Azerbaycan'ın Arşın Mal Alan ve Ölüler, Kazakistan'ın Abay, Özbekistan'ın Tümür Hatun aldın kata durdu. Bu eserler fakat sahne sanatınlar. Okşaş vakitte Türk dünyasının ortak medeniyet eslemsinin, halk kızıkçılıkının, tarihi kimliknin ve cemiyet tenkitçilikinin mu küçük vekiller süptüde kabul kılınıdı. Vaktin ötüşü bilen Türk dünyası da ultra hayatının işçi ayakışıp, tiyatro mu yeni şekillerde gelişken. Meddahla otur oyunları ve külenge oyunları halkın eslemsi de moymurun tutkan. Bu enilerin en küçüklerden biri boğan Karagöz, fakat bir köngül işlemez, cemiyetinin aynı gibi olup gelgen. Karagöz bilen Hacivat'ın tügümes münazırları halkının kızlıkçılıkını, gündülük hayatını ve cemiyet tenkitçilikini sahne gelip çıkış bilen birge Osmanlı mezgilde alaydı kılıp Ramazan keçilerde ordudun mahalli geçe ken bir cemiyetlik cem buluş sahnesini yaratkan. Zamanı iliş karamay halk tiyatrının ruhu hiç kandak vakitte yok almadı. Meddahın sadası, Uttur oyunun tüyüksüzlüğü ve Karagöz'ün kölengisi medeniyet eslemsi de yaşayışında umlaştırdı. Anadolu'da sözlenen bir hikayede bir yezi meydanındaki kızlıkçılıkta ya ki konu bir nakş koşakta yenili bu tiyatro enlisinin sadası alınıp durdu. Azerbaycan'da mukam bilen birleşken sahne senetleri Kazakistan'daki İpek Bayallı ve Özbekistan'daki halk asas kılınan körsüt işlemi Türk dünyasının ortak tiyatr tomurunu uzuklandırıp atkan mühim menbelerden biri bolup kelgen. Bugün zamanıvi sahnelerde körüp atkan nurgunlugan tiyatrlarımız emeliyette bu yölençiklik enenenin devamıdır. Tecrübe tiyatrlardan koça oyunları kaçıp olgan nurgun şekilde Karagöz'ün kölengisinden, Meddah'ın bayanıdan ve halk tiyatrının tuyuksuzluk ruhidin ızlanı, yıldızlanı günümüzü taşımakta. Çünkü tiyatro özgürgen bolsa mı yok almaydı. İnsanın özünü sözleş ihtiyacı davamlaşkan sıra mevcutluğunu davamlaştırdı. Ve belki bu sebepten tiyatro insanın özge itkan en uzun hikayesidir. Yürençliklerden örülgen sadaladek evlattan evlatka ek sada kozgaşın davamlaştırdı. TRT Uygurcu'nun hürmetli klasmenleri, yukarıda yıldızların yangırgan sadala namlı programımızda anıldığında. Gelir hep de yeni okşaş vakitte kayıt görüşkice aman boğaysla, hayır hoş. Yıldızların yangırgan sada.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hürmetlik radio anlıgıcı aziz kardeşler, Türk dünyasının münevverleri namlıq programımızdan bugünkü bölümde Garkın Bova hakkında toxtalımız. Kine ondaqta xalqaralıq münasibetler mutxassisi doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu aqtik analizga qulaq salğaysizlar. Oğuz 3. əsrinin başlarında Xorasan'dan Anadolu'ya kəgən Evliya Karvın'ın başlamçılardan biri Türkmen diyarının Kongul Sultanı Garkın Bova'dır. Garkın Bova Anadolu'nun İslamlaşışı ve Türkleşişi de mühim rol oynağan, Türklük muhabbeti bilen tolup taşkan bir tesevvüp yetekçisiydi. Onun hayat hikayesi Xorasan'dan Anadolu'ya tutuşuduğun ve Türk medeniyetinin yuğuruluşuğa vasıtı boğan bir mərbət sepiridir. Garkın Bova, Xorasan diyarıdan Anadolu zımınığı kegen bir Türkmen derviş tüpteti tonulgan. O, Oğuzlarının 24 urqının biri boğan Garkın urqığı mensup bir cemaatinin rehberi ve Türk tesavvupu da Vafaiye nam bilen tonulgan tarikatının Türkmen peşivasıdır. Xalq arsidki rivayetlerle asaslanganda o Xorasan'dan garipki yüzlengen Oğuz kabileleri bilen birge aldı bilen İran'ın Kırman rayonu'a ve uyerden 1180 yıllarının ahırlarında Anadolu'a itip kegen. 13. əsrinin birinci çarkıda Şarkı Canubu Anadolu'a yerleşip etrafıga yüzlügen taliplarını toplağan. Garkın Bova namı etrafında şekillengen bayalla onun Xorasan evliyaları işçi de alaydı ornu bağlıqını göstüb biridu. Meselən, Elvan Çelebi'nin bu vaxtki meşhur eseri de aynı vaxtki Türk hükümdarı 1. Alaeddin Keykubat'nın Garkın Bova'nın karametlerini görüb onunla 17 yedini vaxt püsübdüdü bəgirliki yazılgan. Garkın Bova'nın en dikkatini tartıdığan alaydılığı Türk kimliği ve Türklük muhabbetini İslam tasavvufu ile birleştirip Anadolu'nun yuğuruşu idi. O İslam'ın kendi korsaklığını Türk medeniyetinin tili ve enensiyle maslaştırıp Türkmenler arasında tarqatkan idi. Köçmen, çarviç Türkmenlerinin öz dilde süzleydiğen ve ulanın turmuş usulunu kabul

0: İT Türkiye Hongya Radyo'ya.
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torekie. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 16 kHz 17,780. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torekie.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Oldi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio, la voce della Turchia.

Şun 2026-njy ýylyň 10-njy iýuny çarşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýar. Goý berilişimizde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkunlanan gün eferde diqqatyňyzy höwürleýär. Gün eferden berilýän goý berilişimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 şenli Sanagan tenor kala Türk saat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal paralizasiyadan qaytadan dinlap bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, koyu verişimizin bu unku sanana daşar yurt havarlarını, başarcan Türk türgönleri, Türkiye'nin öz oluşlu önümleri atlı tapgılayın yetbeşiklerimizi dikkatinize yetirers. Koyu verişim bu unku sanana tayyarlan ve alıp bariyan marat toylu teknik işgarimiz Gökhan Polat.

0: hukmlarını quradı. Eýranyň döwlet metbuwaty Sirik, Kiş adaty we Bandar Abbas ýaly bir näçe kenar ýaka tewitlerine partlamalaryň hem-de hüjüm sebäpli duýduruşlaryň eşidilenligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň merkezi güýçlerinin terkerdeligi, hüjümleriň prezident Donald Trump'ın görkezmesine laýyklykda gurulanlygyny beýan etdi. Operasiýa kanuny goraýyş, hukuky hem-de Birleşen Ştatlaryň Eýranyň agressiýasyna garşy çäre hökmünde häsiýetlendirildi. Eýran bolsa aralys çäresiniň görüljekdigini duýdurdy. Fransiýa Gunwatar şeýerinde ýerleriň zor bilen alınmagy sebäpli Israýlyň aşa salsa ministri Smotrichiň ýurda girmegini qadagan etdi. Fransiýa basylyp alynan Gunwatar şeýerinde Israýlly gelmişekleriň zorlukly hereketlerine gatnaşan aşa salsa maliýe ministri Bazalel Smotrichiň ýurda gelmegini qadagan etdi. Karar Britaniýa, Kanada, Awstraliýa, Norwegiýa we Täze Zelandiýa bilen utgaşyklykda kabul edildi. Daşary işler ministri Jean-Noel Barrot, Smotrichiň Gunwatar şeýerini anneksirlemek, täze ýaşaýyş çaýlaryny gurmak we halkara jemgyýetçilik üçin kabul ederlik syýasatlary gollaýanlygyny aýtdy. Fransiýa mundan ozal Israýlyň milli howpsuzlyk ministri Itamar Ben-Gvir üçin hem şeýle karary kabul edipdi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Vekiller Palatası 70 milyard dolarlık migrasiya kanununu kabul etti. Birleşen Ştatlarının Vekiller Palatası demokratların karşılığını seyretmeden 212 ses bilen 70 milyard dolarlık maliyeleştiriş taslamasını kabul etti. Bu netice meclisin başlığı Mike Johnson'un yeniş hükmüne kabul edildi ve İçerki Hopsuzluk Departamentinin migrasiýa amallary üçin maliýeleşdiriş meselesini çözdi. Kanun prezident Trumpyň iş möhletiniň galan bölegine Birleşen Ştatlaryň migrasiýa we gümrük gullugy bilen gümrük hem-de serhet howpsuzlygy gullugyny maliýeleşdirer. Kanun taslamasy Senatda demokratlaryň gollaw bermänligi sebäpli 52 ses bilen kabul edilipdi. NASA Artemis 3 misiýeti üçin saýlanan 4 astronawty tanyşdyrdy. NASA adamlaryň aýa dolanyp barmazdan ozalky soňky synaw uçuşyny amala aşyrjak Artemis 3 misiýetine gatnaşjak 4 kosmonawty ýlan etdi. Uçuş amallarynyň müdiri Norm Knight misiýanyň NASA-nyň iň çylşyrymly işleriniň biri boljakdygyny we Yer orbitasyna möhüm synaglaryň geçiriljekdigini aýtdy. 2 hepde dowam etmegi meýilleşdirilýän misiýa 2027-nji ýylda geçirilen we geljekki aý amallary üçin doly göwrümli taýýarlyk häsiýetine ýa bolar. Ve son kavarmız. Erdoğan, Türkiye'nin terrori yerine yok etmek strategiyasının öz neticesini beriyanlığına aitti. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terrori yerine yok etmek çemeleşmesinin sayesinde hem yurdun içinde hem de yurdun daşında mühim üstünlükler kazananlığına aitti. Ankara'da çıkış eden Erdoğan, Türkiye'nin milli hupsuzluk strategiyasının giyinlen vaqt edilmeği hakkında pikir alışanlıklarına aitti. Adı bir strategiye yurdun hop selcermelerini ve daşarı siyaset boyunca maksatlarını beyan ediyar. Erdoğan 2016 yılın 15. iyulun naki ağdarlışık sıyınanşıgından son Türkiye'nin has işçen hopsuzluk strategiyasını kabul edindiğini noktadı. Bu özgörlüşüğün Irak'ta ve Siriye'de serhadaşı operasyalar hem öz işine alyanlığına aydan Erdoğan, şal operasyaların Türkiye üçin täze bir howpsuzlyk tapkyryny başladanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, TRT Türkmençeden günüň möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz.
1: Başarjan türk türgenleri.

Kadarlı dinleyiciler, şugun sizi Türk Okçuluk Sınıfı'nın täze yıldızı Emircan Xanay barada gurrun vermekçi. Halkara katnaşıkları öğrenici alim doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boyunca sayınını dikkatinize yetiriyoruz.

Qadirli dinleyiciler, şu gün biz ören tesin durmuş hikayesini gurrun vermekçi. Sebebi sizi tanıştıracak adamımız Ulu Şehir'de değil, Eysem Muğla velayetinin yatağın etrafını değişli küçücük kovada dünyaya inip, dünya spor sahnesine çıkmağı başaran yaş türgünlerden biri. Türgünleşim için yürüyte meydança bolmansın, temmeki ammarını yay çekmeye başlayan yetkincekten, Bütün Dünya Okçuluk Federasyası tarafından yılın okçuluğuna sayılanan çempiyonluğa taraf uzap gidiyen yol. Milli okçuyumuz Emircan Haney. Bu hikaye 2001 yılın 1. yanvarında Muğla'da başlayar. Yatağının benci kovası Asu'da, Sada ve Adati Anadolu ovasıdır. Şu yıllarda hiç kim bu yerlerden dünya çempiyonunun çıkacaktığını göz önüne de getirmendi. Ama 2010 yılda ova teyze maşhala lukmanı geliyor. Doktor Ejder Sözün. Ol dine bir lukman değil, eğitim okçuluk boyunca təlimçidir. Ova da yürüte türgünlüşük meydan çatını kurmağın yerine köyüne temmeki ammarını türgünlüşük merkezi hükmünü ulanmağı makul görüyor. Emircan Xane hem bari yoğu 9 yaşını qa şol ammarın qapısından ilkinci gedek içeri giriyar. Şol ilkinci günden başlap Emircan bilen sözünün arasını doğunluk derecesindeki yakin qatnışık emele geliyar. Sözün onu dine bir türgün hükmünde del eğitimi kiçi doğunu yalı terbiyeliyar. Emircan türgünlüşüklerde ir seherden akşama çenli takminen 10 saat işleyer deyip gurrun veriyar. Şeyli Berk düzgün tertip, onun dine bir ussat okçu olmağına dəl eğitim, qova adam olup yetişmeğine hem ulu təsir ediyar. Sonun için ol təlimçisine olan minnettarlığını hiç vaqt gizlemeyar. Yılların devamını Ejder Sözün bu küçücük ovadın 5 tane türügünü Türkiye'nin milli yığındısını koşmağa başarıyar. Emma onların arasında en parlak yıldız Elmi Damı Emircan olupdır. Emircan'ın halkara sport yali yaşlar derecesindeki yarışlardan başlanıyor. 2018 yılda bari yoğu 17 yaşındaki Patras şehrine geçirilen Avrupa Yaşlar Çempiyonatı'nı toparlayın yarışta kümüş medal alıyor. Şelilikte ol okçuluğun ulu sahnasına ilkinci edimine ediyor. Milli yığındadaki kariyerasının 2017 yılda başlananlığını özü hem belliyor. Ondan sonki yıllarda olsa iyi giderli, ulu ösüş kazanıyor. 2023 yıl Emircan için ayrıtın uğurluşuk doğru oluyor. München şehrine geçirilen Avrupa Okçuluk Çempiyonatı'nı Batuhan Akçoğlu ve Yakup Yıldız ile birlikte Jılkalı Yay boyunca erkeklerin toparlayın finalinde Niderlandlıları 238-230 hasabını utup altın medal alıyor. Türkiye şol çempiyonatı medal sahnesinde birinci orunu tamamlayar ve Emircan hem bu üstünlüğün esası düzüm bölüğü bolyar. Şol yılın devamını Avrupa Grand Prix bəsleşigini şahsı derecede hem yeniş kazanan Emircan Xaney milli yığındının ayrılmasız ağzasını uğruluyar. 2023 yılda Berlin'de geçirilen dünya çempiyonatını şahsi kategoriyada ilkinci yukarı Rentkin utkularını kazanıyor. Krakow şehrindeki Avrupa oyunlarını olsa bronz medalla münasip oluyor. Yıl Emircan Xaney'in durmuşuna ki en üstünlüklü mevsimi uğruyor. 2024 yılda Antalya'da 4. orun bilen çeklenmen qaynancını yüreğine saklap, bütün kış qovu tayarlık görme için zahmet çeker. 2025 yılda Antalya tapqırını brunch, Madrid tapqırını olsa kümüş medal alıp, Nankin şehrine geçirilecek Dünya Kubonun finalına katnışmağa hukuk kazanıyor. 2025 yılın 18-19 oktyabrına Hatay'ın Nankin şehri

0: Kütahya Simav Haneti Türkiye'nin Egey tevtine yerleşen Kütahya vilayetinin Simav etrafında adını veren Simav Haneti etraf hakimliğinin 1996 yılda yüz tutmağı neticesinde Türkiye'nin geografiyadan hasaba alınan önümlerin arasına koşulan ilkinci önümlerin biridir. Tevitteki hali dokulayan azalların sanını ve hali önümçülüğünü yıllara uğra tapahtıkları bolmak ulan birlikte Xali dokumakluk etrafın merkezine ve tögrünak oğularda hemişe mühüm pudok bolmak ayrıtyrına edi. Simav xallarının atkıcı ve teçegi pahtadan ayrı tapakları olsa oğunuk malların yüngünden alınyar. Ulanlayan yün yüplükler geçmişte ötümlüklerin kökünden alınyan boyalarla boyalanmalısa, hendirki vaatta halinin ulluğuna göre kimik boyalarla boyalyar. Renkler boyunca olsa sari, gök ve qoňur renkler ileri tutulyar. Simav halatında en köp bulunan nağışlar olsa yaprak, gül, kuş ve katarantus motivleri bolmak bilen birlikte halar nohut, şeker, çünkli, karınlı yali yerli atları götürer. Ağaç halı stanoklarını 1.4 metreden 85.4 metre çeyni tapahtı ulluklarda dokap bilen simav halarının önümçülüğü ustatlık talep eder ve halı önümçülüğünün ulu bir bölüğü dinanlar tarafından amada açılıyor. Simav halları öyde günlük kullanış için öndürmek ile birlikte iş yerleri, resmi idaralar ve meçitler için ulu ölçülerde öndürülüyor. Ve şolar vaatta simav etrafının en meşhur eksport önümdür.
1: Türkiye'nin özbolşlu önümleri.

Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň bugünki sanyny geçirip utaryas. Goýuruşymyzyň ahyryna habarlaryň gysga samazmunyny ýene bir gelek diqqatyňyzy ýetirýäs. Tehran Washington'a Sevit'ten çekilmek için çağırış ediyen olsa Birleşen Ştatlar İran'a değişli pozisyonlara güçlü hava hücumunu uğradı. Fransiya Gunvatar Şeriye'de yerlerin zor bilen alınmağı sebeple İsrail'in aşa sağışa ministri Smotrich'in yurda girmeğini qadağan etti. Prezident Erdoğan olsa Türkiye'nin korunmak siyasatını terror hopunu yerine yok etmeğe gönüktüranını aytti. İdilleşler, şunun bilen TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň bugünki sanyny geçirip gutaryas. Goý berilşimizde 16 metr 17770 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan çanak anten arkaly Türksat 3A'dan 11990 ýygnalyklardan vertikal paralizasiýadan gün eferde diqqatyňyzy ýetirdik. Goý berilşim bugünki sanyny taýýarlanyp we alyp baran Murat Toýly, teknik işgärimiz Gökhan Polat. Ýene-de eferde duşýansak, hoş, sag bolun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: Etirşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
18: Gıvarit Gulas Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Evo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Cumhuriyet Türkiye.
0: İni adalah Radyo Suara Türkiye.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turquia.
2: こちらは Türkiye の声ラジオです。
3: Zboruva glasotna Turkiye.
4: Efirde Türkiye Voz Radyosu.
5: İt Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır

0: Türkiye Radyo'da.
1: Xosume Türkiye'yi dayını radyo kayağını.
2: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
3: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
4: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирде Türkiye Ovası.
7: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
11: Ov de radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.